kadar klokik. Spektallerle gibi. Yine de yazık. Kanyafa grupa görebilirsek geliyorum. Birilerine vifna.